Ahare miharden ekkon vesme minivan ve. Hekuri gota hilafa ailaen ves mikamu gaan ne ebbar londefi. Emiyum giti bi ahanna ekiga. Aila ga faratun hevvar dipitsi. Emvima kitam me bodu hitame ka ves kurmatle.